mısın oğlum artık? Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Bugün ayrılık günü.
1: Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen bir dakika daha dur.

Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTürk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
5: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
6: Arkadaş harbi güzel.
7: Açmayalım hiç konusunu.
8: Ver dünyayı sensin.
5: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: Dream Türk'te. Radyo D'nin sevilen konuk programı Stüdyo'da aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın. Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün.
0: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu, 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras, 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı, 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi, 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yeni bir haftada, yeni bir Dream On'la karşınızdayım. Şimdi hep birlikte geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok iste kalan 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı bir düetle yapıyoruz. 90'lı yıllardan tanıdığımız Demet Sağaroğlu ve yeni neslin başarılı temsilcilerinden Melis Fis ortak çalışması Aşk Perisi 10 numara.

0: Geri sayımı devam ettiren isim ise İki Yaka video klibiyle Ceren Sagı oluyor.
1: Canımda yaralar hatırımı sorsam

Dream On'da ilk 3'teyiz. 3 numaranın sahibi, konserlerden konserlere koşan, çalışmaya tam gaz devam eden Manifest grubu oluyor. Toz Pembe en çok izlemek istediğiniz 3. video klip olmuş.

Zirvedeki isim bu haftada değişmiyor. Eğlenceli video klibi Şımarık'la Derya Ulu bir kez daha şampiyon.

Bu hafta listemiz böyleydi. Bakalım önümüzdeki hafta dengeler nasıl değişecek? Unutmayın, karar tamamen size ait. Siz de en sevdiğiniz video klip bu listede yer alsın istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
5: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

hem de Dream Türk'te. Radyo D'nin sevilen konuk programı Stüdyo D, aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın. Stüdyo D.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
2: Monster'lay için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat. 21 Ağustos, Çeşme Açık Hava Tiyatrosu. 5 Eylül, Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül, Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül, Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül, İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: ve Dream Türk'te. Radyo D'nin sevilen konuk programı Stüdyo D, aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın. Stüdyo D.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
2: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.

0: İlyas Yalçıntaş ve yepyeni şarkısıydı. Kuralsız kulağınıza geldi. Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle ve işte o özel sesin sahibi ta kendisi İlyas Yalçıntaş şu anda Radyo T'de. İlyas, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhaba, evet. Yeni şarkın hayırlı olsun bu arada.
1: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Nazik davetiniz için öncelikle teşekkür etmek istiyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. İyi ki geldin. Bugüne renk kattın bizim için ve dinleyenlerimiz de bu saatimiz içerisinde hem şarkılarına yer vereceğiz, hem bahsedeceğiz, hem de yeni projelerinden bahsedeceğiz. Ama tabii ki önceliğimiz şu anda Kuralsız adlı şarkın var. Ondan bahsedeceğiz. Çok yakın zaman önce yayınlandı.
1: Aynen öyle.
0: Mayıs sonlarıydı sanıyorum.
1: Evet, aynen öyle.
0: Henüz çok taze yani. Yeni
1: çok taze, çok taze. Daha 10 günümüzü yeni dolduruyoruz gibi söyleyebiliriz. Geçen sene yazmış olduğum bir şarkıydı.
0: Öyle
1: Sözümüz
0: mi?
1: İyi bana ait şarkının.
0: Yine o stoktaki şarkılarından.
1: Stoktaki şarkılardan aynen öyle. Benim her zaman stoklu şarkılarım var ama çok böyle sık çıkarmak istemiyorum. Çünkü şarkılarımın üzerinde daha çok özenle çalışmak istiyorum ben. Aceleye getirmek istemiyorum.
0: Evet.
1: Hepsinin üstünde uzun uzun çalışıyorum. Bu şarkıyı dediğim gibi geçen sene yazmış olduğum bir şarkıydı. Kısmet bugüneymiş. Dinleyiciyle buluşturdum. Şarkının aranjisinde sevgili, yine uzun zamandır birlikte çalıştığım sevgili Aytaş Kart aranjisini üstlendi. Klip yönetmenliğinde sevgili Emrah Tarım'la birlikte çalıştık. Klip de çok güzel oldu. Dinleyiciden gayet güzel tepkiler alıyorum. Şu ana kadar inşallah dinleyici beğenir.
0: Harika. Bu arada tabii klibi hem platformlardan izleyebilirsiniz hem de aynı zamanda DreamTürk TV kanalımızdan da klibe muhakkak rastlayacaksınız, izleyebilirsiniz. Dediğiniz gibi Emrah Tarım var, yönetmen, klip yönetmen koltuğunda. Düzenlemede uzun zamandır beraber çalışıyorsunuz tabii. Çok projede yer aldınız. Aytaç Kart var,
1: evet.
0: Söylemiştim. Mix Master'da Burak Kunt yer almış.
1: Evet.
0: Yapımcı tabii ki yine Nasuh Yalçıntaş.
1: Aynen öyle. Alfa 7 müzik yapım. Kendisi aynı zamanda menajerliğimi de yapıyor biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Güzel gidiyoruz. Güzel şarkılar da hazırlamaya devam ediyoruz. Duruma göre biz yerimizdeyiz, öyle söyleyeyim yani. Yani her zaman yapmaya çalıştığımız şeyi, yaptığımız şeyi yapmaya devam ediyoruz layığıyla.
0: Evet.
1: Dinleyiciye layık olmaya çalışıyoruz.
0: Az önce yayına girmeden önce

0: yaza başlangıcı yapıyorsun tam olarak aslında.
1: Aynen
0: onu
1: öyle
0: diyebiliriz. Bir duygusal tabii şarkı. Her zaman olduğu gibi sen o duygusal atmosferini evet alıyoruz şarkıda.
1: Evet.
0: Ama bir de böyle şey var tabii. Yaz mevsimiyle beraber gelmesiyle bu duygusal şarkının bir yaz aşklarına bir gönderme de var gibi sanki.
1: Evet, evet kesinlikle öyle. Ben ona özellikle dikkat ediyorum. Yani hani direkt çok böyle vurucu slow şarkı da yapılabilir ama yaza girdiğimiz için birazcık da aranjeyi modern tutmaya özen gösteriyorum. Modern aranje ile birlikte birleştirdiğim zaman duygusal ses tonu modern aranje değişik bir tarz oluşturuyor açıkçası. O tarzda ben bana yapıştığı için o tarzda devam ediyorum.
0: Evet, genelde böyle hani yaz mevsimi geliyor deyince hep insanların aklına, bizim de aklımıza böyle eğlenceli, hareketli şarkılar
1: evet
0: geliyor. Ama
1: evet
0: son yıllarda biraz bu değişti galiba, değil mi? Senin
1: evet
0: mesela şu an yaptığın şarkı da şimdi tabii içinde aşk teması, duygusal tema var ama bir yandan da böyle o ritimlerle beraber duygusal dozu alıyoruz yani
1: aynen
0: şarkıda.
1: Aynen öyle. Akşam dinlersiniz benim şarkılarımı.
0: Yaz akşamlarına
1: aynen
0: gider
1: öyle
0: yani.
1: Aynen öyle. Daha çok akşam dinlersiniz çünkü hani dediğiniz çok doğru. Eğlenceli, hareketli şarkılar yapılıyor. Daha çok böyle yazın işte ne bileyim sahillerde, beachlerde vesaire falan çalar, işte dans edersiniz, eğlenirsiniz ama akşam oturduğunuz zaman da böyle bir duygusal hava gelir çünkü zaten evet insanın biliyorsunuz yapısı gereği insan akşamları güneş battıktan sonra daha çok duygusallaşır,
0: evet
1: duygusal bir hale gelir. O yüzden şarkılar aslında o zaman dinlenirse daha kişiye ulaşabilir diyelim yani, ya da evet sevenine.
0: Evet evet. Son yıllarda hakikaten bu konuda böyle ben de sıkı takip ediyorum. Yaz aylarında slow şarkılar aslında çok çıkmaya başladı son yıllarda
1: evet
0: ve hatta yazın bile hani bu şarkılar belli listelere giriyor, ön plana çıkabiliyor. Hı hı. İşte radyolarımızda çok çalabiliyor. Demek ki o genel görüş kırıldı galiba.
1: Kırılıyor evet. Değil artık mi? Böyle belli bir şeye saplanmış kalmış durumda değil müzik piyasası. İsteyen istediği her şeyi istediği zaman yapabiliyor. Öyle bir özgürlüğümüz var artık.
0: O yani, güzel bir
1: hani
0: şey.
1: Herhangi bir trendi ya da bir şeyi takip etmek durumunda değiliz. Hı. Uygun zaman olduğu zaman şarkılarımızı çıkartıyoruz. Geri kalan her şeyi de tabii ki de seyirci karar veriyor, dinleyici karar veriyor.
0: Güzel. Kuralsız ne zaman yazmıştın?
1: Geçen sene bu geçen zamanlar sene diyebilirim. Hı. Yaz aylarıydı geçen sene. Yani bir seneyi de doldurmuş olabilir şarkı tam olarak. Hı. 9 ya da 10 ay olmuş olabilir. Geçen sene bu zamanlar evde salonda öylesine yazmıştım. Birdenbire geldi melodi aklıma. Önce melodisini yapıyorum ben şarkılarımın. Daha sonra sözlerini yapıyorum. Benim kullandığım teknik o şekilde. Çok kısa sürede çıktı şarkı. Şarkıyı daha sonra bir önden bir yapay zeka ile bir denedim bakayım aranjesi nasıl oluyor diye. Biliyorsunuz artık öyle
0: evet,
1: çok
0: evet
1: hızlı bir şekilde test edebiliyoruz. Yardımcı olabiliyor. Yani pozitif anlamda iyi değerlendirilirse bence çok faydalı.
0: Aynen,
1: yani
0: o konuda değinecektim zaten. Sen
1: aynen öyle.
0: Oldun,
1: zaten o konu çok güncel evet, de bir konu. Mutlaka konu konuşabiliriz aynen tabii ki de. Daha sonra oradan güzel bir geri dönüş aldım. Dedim ki aranjeli hali çok güzel duyuluyor. Ben de bu şarkıyı o zaman çıkartalım. Sıradaki şarkı olarak aldık. Bu senede çıkacak şarkılarıma ek olarak tabii bu şarkı. Yine Embe Orkestrası ile geçen ay bir şarkı yayınladık biliyorsunuz.
0: Teselli.
1: Aynen öyle, teselli. Bir de sevgili Ayten Resul adlı Azerbaycan Türkü bir arkadaşımız, vatandaşı bir arkadaşımızla bir düet daha çıkacak. İstanbul'da adlı bir şarkı. O da sözü müziği Yasin Dinç müzisyen arkadaşıma ait.
0: Bu iki sene önceki İstanbul'da adlı şarkından farklı bir
1: evet,
0: şarkı.
1: Evet, bambaşka. Adı o Amanya. Biliyorsunuz Grup Vitamin'in evet cover şarkısıydı evet o iki sene önce çıkarttığım. Bu tamamen sıfır bir beste, yeni bir beste. Sevgili Ayten Resul ile birlikte o da yakın zamanda çıkacak. Daha çok kadın solistlerle düet projelerim benim çok yoğun oluyor. Seslerim daha çok kadın vokallerle uyduğu için ek olarak da kendim bu şekilde parçalarımı çıkartıyorum dinleyici.
0: Güzel. O zaman bu sene arka arkaya yine yeni şarkılar dinleyeceğiz senden.
1: Tabii ki de inşallah. Hepsi hazır. Zaten 3 tane daha hazır şu anda. Onları öyle bir belli periyotlarda çıkaracağız.
0: Güzel. Harika. Çok sevindik bu habere. Ve tabii dinleyenlerimiz şu anda bize isterlerse WhatsApp üzerinden de İlyas Çalçıntaş'a mesaj veya sorularını iletebilirler. 0549-204-0104. Evet, İlyas Çalçıntaş'ı özlemiştik hakikaten. Bugün iyi oldu. İyi ki burada.
1: Eyvallah.
0: Mesajlarınızı bekliyoruz İlyas Çalçıntaş'a. Ve Tesel'den az önce bahsettik. Bu da aslında 2026 yılının romantik şarkılarından biri oldu diyebiliriz. Yani Embe Orkestrası'na daha önce çalışmıştın galiba değil mi?
1: Tabii ki de İncir'den beridir
0: evet,
1: zaten. Ara ara sürekli olarak sevgili Behzat Gerçeker evet hocamız biliyorsunuz Embe Orkestrası'nın kendisi şefi. O kendisi bana güzel şarkılarla mutlaka geliyor periyodik zamanlarda. Nereden buluyor, nasıl buluyor vallahi bilmiyorum ama her seferinde çok güzel şarkı
0: çok güzel
1: ya da bana
0: ya
1: uyuyacak şarkıyı çok iyi buluyor getiriyor. Hı-hı. Ben de kendisiyle çalışmaktan son derece memnunum. Çok çalışkan, çok yoğun ve yetenekli bir insan sevgili Behzat Gerçeker.
0: Evet.
1: Orkestrasında rol almak, sahne almak da son derece keyifli. Çok kapsamlı bir orkestrası var. Güzel işler yapıyoruz. Yine mutlaka güzel bir parça bir daha olacaktır diye düşünüyorum. Getirirse ben yaparım.
0: Evet, yani evet. Behzat abi hakikaten selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz.

0: Hakikaten kokluyor böyle, alıyor yani. hemen tam isabet yapıyor yani bu seçimler konusu. Hem şarkı seçimi hem de o şarkı kime uyar seçimini çok iyi yapıyor.
1: Aynen öyle.
0: Ve burada bir genç bir yetenek daha var, sana eşlik etmiş. Özlem Bendi var. Beraber yorumlamışız şarkıyı.
1: O da son derece yetenekli bir solist arkadaşlarımızdan bir tanesi. Embo Orkestrası'nda görev alan bir solist zaten hali hazırda.
0: Güzel. Ve projeler de arka arkaya gelmeye devam edecek. Şimdi romantik tabi dedik şarkı teselli. Ardından kuralsız geldi. Bu da tabi duygusal bir yaz şarkısı. Sonra gelecek şarkılarında tabi tahmin ediyorum yine onlar da duygusal olacak.
1: Evet,
0: diye
1: benim olayım
0: yani.
1: Belli. Olay... Herkes biliyorsunuz müzikte renk vardır. Evet. Müzikte bir şeyin daha iyisi kötüsü değil de evet, rengi vardır. Kırmızısı, mavisi, evet, çeşitli renkleri vardır. Benim ses tonum gereği, genel olarak ses titreşimim gereği daha duygulara hitap eden bir titreşimim olduğu için, ses rengim olduğu için o tarz şarkılar yapıyorum. Zaten ben emin olun mesela bir Serdar Ortaç cover'ı yapsam da, çok en hareketli şarkısını söylesem de, onda da muhtemelen duygulanırsınız ya.
0: Yüksek ihtimalle. Bazen senin şarkılarına remixler yapıyoruz mesela. Bizim parti programlarımızda mix programımız var, DMX diye. Orada da mesela o dans ritimleriyle yine sesin çok iyine gidiyor yani.
1: Gider yani. Ama yine duygusal gelir yine yani. Evet yani. Çünkü
0: yani içimizin bir... hiliyor ama tabii altta bir ritim var ama tabii ki yine duygusal.
1: Evet evet. O biraz dediğim gibi benim ses rengimde biraz böyle bir davudi bir ton var. O ondan kaynaklanıyor.
0: Güzel. Şimdi istersen bu kadar bahsetmişken bu şarkıyı da bir dinleyelim
1: bence.
0: Hem de hatırlasınlar şarkı. Bu romantik şarkıyı 2026 yılının romantik şarkılarından. Embo Orkestrası var, İlyas Yalçıntaş ve Özlem Bendi var, teselli. Dinleyelim, sonrası tekrar sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek. İlyas Yalçıntaş konuğumuz, sevgili dinleyicilerimiz, bize mesajlarınız varsa bir kez daha hatırlatayım. 0549 204 0104 WhatsApp hattımızdan mesaj gönderebilirsiniz. Şimdi teselliye kulak vereceğiz, sonrasında buradayız, ayrılmayın. Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, hepinize bir kez daha keyifli günler. Ve tabii ki konuğumuzla Stüdyo T programımızda İlyas Yalçıntaş'la sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. İlyas, bir kez daha hoş geldin yayınımıza.
1: Tekrardan hoş bulduk diyorum.
0: Radyosunu yeni açanlar vardır, bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz WhatsApp üzerinden. Sorularınız varsa İlyas Yalçıntaş, biliyorsunuz yakın zaman önce henüz çok taze yeni şarkısı Kuralsız'ı yayınladı. Duygusal bir yaz şarkısı oldu o da. Yaza duygusal bir şekilde giriş yaptık İlyas sayesinde. Ve tabii ki devamında farklı şarkılar da gelecek bu sene içerisinde, bir kez daha hatırlatmış olalım. Peki yaz takvimi nasıl İlyas? Yoğun geçecek mi senin açısından?
1: Yoğun geçecek sahne. Evet, konserlerimiz var. Festival konserlerimiz olacak. Yine kendimizin hazırladığı, organize ettiği mekan konserlerimiz olacak. Instagram üzerinden dinleyicimiz varsa, sevenlerimiz oradan bütün konserlerimizi görebilirler, izleyebilirler ve oradan takip edebilirler bizi. Konserlerde görüşebiliriz dinleyicimizde, sevenlerimizde.
0: Birçok şehirde olacak galiba değil mi?
1: Evet, hemen hemen özellikle büyük şehirlerin hepsine gidiyoruz. Ben zaten gidebildiğim her yere gidiyorum. Geçen ay Kars'a gittim hatta. Iğdır'a gittim. Muş'a gittim. Gidebildiğim her yere gidiyorum. Kültür merkezi konserleri yapıyorum. Orada akustik konserlerimizi yapıyoruz. Hani mekan konserleri de, büyük şehirlerde konserlerimizi gelemeyen dinleyicimiz için mutlaka onların şehrine gidiyoruz. Oradaki kültür merkezi konserlerinde onlarla buluşuyoruz. Dediğim gibi Instagram üzerinden beni takip ederlerse konserlerimden haberdar olacaklar. Çünkü sık sık güncelleyerek konser takvimi paylaşıyoruz.
0: Harika. Biz sosyal medya hesabımızda da geleceğini paylaştığımızdan itibaren birçok mesaj aldık Instagram üzerinden dinleyicilerimizden. Senin sevenlerinden daha doğrusu.
1: Eyvallah.
0: Birçok mesaj geldi. Onlardan bir tanesi en çok dün dikkatimi çekti. Sinem, sevgili Sinem Erdil bayağı bir mesaj attı. Büyük bir hayranın o da. Muhakkak selam istiyoruz İlyas Yalçıntaş'tan yayında demiş. Biz sevenlerine demiş. İstersen
1: eyvallah.
0: Ben de hani üzerinde kalmasın söylemiş oldum.
1: Evet evet. Soy ismi neydi?
0: Sinem Erdil.
1: Erdil. Sevgili Sinem Erdil'e çok çok selamlar ve sevgiler gönderiyorum.
0: Valla şu an dünyanın en mutlusu odur yani.
1: Eyvallah, eksik olmasın. Çok teşekkür ederim Sinem, çok sağ ol.
0: Evet, az önce yapay zeka konusuna hafiften değinmiştik ama biraz daha onu açalım istiyorum. Son yıllarda, çünkü hatta son yıllarda demeyelim, son dönemde, son aylarda çok böyle tartışma konusu da oldu.
1: Evet. İşte müzisyenlerin işini elinden mi alacak? Acaba solistler ne olacak gibi?
0: Bir o konu var. Bir de hakikaten müziğimizin yani o tanılarını, duygularını yok ediyor mu diye bir soru var, hep karşımıza çıkıyor. İşte bir de şey oldu sahnelerde, hani böyle son dönemde bir furya oldu. Acaba bu gerçi playback mi, yok,
1: yapay zeka mı diye söyletiyor.
0: Çok tartışma oldu.
1: Bir de öyle bir vaka da yaşanmıştı geçen aylarda.
0: Hayatımızda bir şekilde girdi yani bu yapay zeka var şu anda. Müzik de üretiliyor. Herkes de müzik üretmeye de başladı sanki.
1: Evet.
0: Bir sürü Dünya Kupası
1: marşı yazanlar oldu. Evet.
0: Yapıldı. Evet. Sen de yaptın mı bu arada? Bilmiyorum.
1: Yok, ben yapmadım. Bir tek yapmayan ben olabilirim hatta.
0: Çok iyi. Hakikaten ya, ben o kadar çok gördüm ki yani her gün bir tane geliyor.
1: Evet. Bana zaten sorulmuştu bu konuyla ilgili daha önceden de. Ben fikrimi söyledim. Bizim zaten Milli Marşımız var bir tane. Evet. Hani sevgili tabii ki de tartışmasız. Evet. Tarkan'ın marşının şarkısının üzerine ben bestinde olacağını, geleceğini düşünmüyorum. Aa. Bazı şeyler kırılamaz, aşılamaz yani. Tabii ki de yapmak isteyen herkes yapar. Diğer yapan sanatçı arkadaşlarımızın da emeklerine sağlık diyoruz. Tabii ki de milli takımımız için yapıyorlar sonuçta. Milli duygularla yapıyorlar. Hepsinin emeklerine sağlık. Ama ben tabii ki de her zamanki gibi Tarkan'ın yapmış olduğu şarkıyı seviyorum. O benim için tap olduğu için ekstradan bir marş arayışı içerisinde değildim ben. Ama dediğim gibi... bir tek yapmayan ben olabilirim. Yapay zeka konusuna gelince de insanlar son zamanlarda birazcık çok böyle tereddüt ettiler. Ya acaba işimiz elimizden mi olacak diye, ama bunu artık dinleyici anlayabiliyor. Yapay zekanın farkını anlayabiliyor.
0: Ses anlaşılıyor direkt zaten.
1: Tabii ki de öyle. Ya bu şöyle bir örnek vereyim. Yani bir pazara gittiniz, alışveriş yapacaksınız. İşte bir domates vardır, kokar ya böyle bir kokulu domates. Hani bir alırsınız böyle, dersiniz ki ya bu organik güzel domates, ben bunu alayım. Bir de orada böyle şişirilmiş kocaman bir domates vardır, kokusu yoktur, bir şey yoktur.
0: Evet.
1: Bunu herkes ayırt edebilir değil mi? Yani
0: doğru.
1: Tarım uzmanı ya da bir gıda
0: uzmanı
1: olmasına gerek yok. Bilebilir kokusundan, hemen belli eder kendini. Aynen öyle. Bu yapay zeka yapay zeka ile yapılmış şarkılarda da aynı şeyi görüyoruz, durumu görüyoruz. İnsanlar çok çabuk ayırt etmeye başladılar hemen, tıpkı domates örneği gibi. Veya bu yapay zeka, bu çok belli oluyor. Çünkü yapay zeka kusursuz söylediği için, mükemmel söylediği için
0: gerçekliği yok aslında.
1: Aynen öyle. Yani. O zaten insanın güzelliği, o hafif hafif küçük detoneler, küçük sürtonelerle birlikte harmanlanması, organikliği, orijinalliği odur insanın. Yani robot bunu zaten, yapay zeka zaten bunu taklit edemez, imkansız. O her zaman robotik olacaktır. Mükemmel, perfect. Dünyanın en iyi satranç oynayan motoru da biliyorsun Stockfish yani yapay zekadır. Ya. Hiçbir insan onun yanına yaklaşamaz. Evet. Çünkü mükemmel oynadığı için. Ama biz öyle değiliz. Mesela makine satrancı sevilmez ama insan satrancı çok sevilir.
0: Evet.
1: Çünkü kusurlu olduğu için. Biz kusurlarımızla güzeliz. O yüzden yapay zekayı akıllı kullanırsak çok işimize yarayabilir. Çünkü bir şarkınızın hemen aranjeli halini duyabiliyorsunuz. Size bunu duyurtabiliyor.
0: Böyle avantajlı kısımları da var tabii ki.
1: Aynen
0: yani.
1: Öyle.
0: Ama
1: aynen
0: doğru
1: öyle.
0: Kullanırsak işte.
1: Doğru kullanırsak kesinlikle öyle. Ama kimsenin panik yapmasına gerek yok. Kimsenin işini elinden alacağı falan da yok. Mümkün değil. O bize yardımcı olacaktır yani.
0: Yani şey gibi düşünüyorum ben. Nasıl olsa şu anda hani elimizde kullandığımız bilgisayar programları var. Hani tabii onları biz yönetiyoruz. İnsan yönetiyor ama bir program vasıtasıyla kolaylaştırıyor işimizi. Bu da onun bir nesil üstü gibi yani.
1: Aynen zeka. Öyle.
0: Yine sonuçta bize yardımcı olan bir program gibi düşünmek
1: kesinlikle
0: lazım.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle
0: tamamen
1: öyle.
0: Bütün fikrimizi, her şeyimizi oraya bırakırsak, o kendi yaparsa, o zaman dediğin gibi oradaki organiklik bir kere kaybolacak.
1: Aynen.
0: Duygu kaybolacak.
1: Kesinlikle öyle.
0: Ona dikkat etmek gerekiyor.
1: Kesinlikle şimdi. Öyle. Yani ileride ya organik konser başlığı altında konserler görebiliriz mesela sanatçı isimlerden.
0: Ya ben aslında böyle bir şeyde şimdi sahneye olan ilginin son aylarda arttığını görüyorum.
1: Evet.
0: Konserlere biletler böyle satışa çıkıyor, bir anda tükeniyor.
1: Evet,
0: hatta
1: evet.
0: Bir gün bile değil yani, saatler içerisinde tükenebiliyor konser biletleri. Müthiş bir ilgi olduğunu düşünüyorum. İşte bu bence biraz da bundan, yapaylıktan bence sıkıldı insanlar. Sahnede gerçek müziği sanatçıdan dinlemek istiyorlar.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bizim ülkemiz bu konuda zaten çok zengin. Genç nüfusumuz çok fazla, kültürel açıdan bu konuda çok gelişmiş durumdayız. Yani biliyorsunuz zamanında Eurovision derecelerimiz, birinciliğimiz bile var. Yani bu şarkı işlerinde varız biz.
0: Değil mi?
1: Şarkı türkü işlerinde gerçekten varız. Dünya çapında varız hatta. Yaptığımız zaman çok iyi yapıyoruz. Biz de o yüzden dediğin de çok doğru. Son zamanlarda bu sahnelere olan ilgiler, canlı performanslarla ilgili herkesin bilinç kazanması.
0: Evet.
1: Ya abi işte bak burada bu okuyor ama işte playback anlıyor. Dinleyicinin burada bilinçlenmesi en önemli şey. Ben bu açıdan olumlu olarak değerlendiriyorum bu son gelişmeleri.
0: Güzel. Bu arada bir kısa bir dipnot, bir reklam geçeyim ben. Bizim her akşam hafta içi 22-24 arasında Sahne adlı bir programımız var Radyo D'de. Ve bu Türkiye Radyo'nda ilk kez bizim yaptığımız bir program. Sadece live ve akustik kayıtların yer aldığı bir program. Senin de aynı zamanda İlyas Yalçıntaş'ın da canlı performansları o programda yer alıyor. Dediğin gibi böyle o organik bir şekilde alkışların duyulması, seyircilerin eşlik ediyor olması şarkıya.
1: Evet.
0: Orada pürüzlerin de olması
1: kesinlikle
0: gerekiyor zaten.
1: Evet, aynen öyle. Değerli olan o işte.
0: O zaman hissediyoruz aslında.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Yapay zekanın asla yapamayacağı şey o işte.
0: Evet. Şimdi işte az önce maçlardan bahsetmiştik, şarkılardan, Dünya Kupası için yapılan. Şimdi herkes yapıyor. Tamam, belli başlı sanatçılar yapıyor ama böyle bazı isimler de yapay zekadan yararlanarak böyle yapmış ve onlar da göndermiş falan, herkesi gönderiyor. Yani bunu yapmasın kimse ona.
1: Evet. Evet,
0: yani yapay zeka yapıp da bir milli takım için marş yapmayın.
1: Evet,
0: yani
1: en azından zekalı. Orada yapmayın. Mesela son zamanlarda bana da Instagram'dan vesaire falan çeşitli platformlardan çok fazla mesaj geliyor. Yani böyle bir çok fazla besteci çıkmaya başladı nedense. Evet. Yapay zeka çıktıktan sonra herkes bir besteci, şarkıcı evet. olmaya başladı. İşte abi şarkı yazdık, İlyas söyler misin? Şunu bir dinler misin? Çok bir sürü şarkım var benim falan. Yani sözleri de dahil olmak üzere yapay zeka yaptırıyorlar şey. Tabii. Onu evet dediğin çok doğru. Yani en azından milli takımın için onu bulaştırmayın, yani onu yapmayın. Kendiniz yapacaksanız yapın ama öyle bir noktadayız ki artık ne yapay zeka ile yapılmış, ne yapay zekayı kullanmadan üretilmiş, ayırt etmek çok zor bir noktaya geldi. Ama dediğim gibi kaliteli kulaklar mutlaka bunu evet. anlıyorlar. Ve bu gittikçe de normal dinleyicide bir bilince de ulaşıyor. Yani hani normal müzikten anlamasına gerek yok. Direkt normal dinleyici de ya abi bu canlı değil ya. Bunun canlı tamam. olması lazım. Çünkü önemli olan gerçekten canlı şarkı söylemeniz yani. Arka taraftan robotun söylemesi size söylüyormuş gibi yapacaksanız o zaman evet. oraya canlı insan koymayıp direkt robotla koyabiliriz. Evet. Yani ne farkı oluyor?
0: İnsan faktörünü yani önemli kılmak
1: aynen
0: lazım.
1: Aynen öyle. Bu, aynen öyle. Yapay zeka bizim yani. Asistanımız olacak her zaman. ChatGPT vesaire falan artık her neyse, şimdi burada evet. marka reklam vermiş gibi de olmayalım ama bir sürüsü var. Hı-hı. Fark etmiyor. Genel olarak bu bir teknoloji olarak değerlendirelim bunu. Teknolojik olarak bence insanların asistanı bu. Kişisel asistan olarak kullanırsanız son derece faydalı yani. Ötekiler çok böyle değişik senaryolar yani. Yok, dünyayı ele geçirecek vesaire falan. Bunlar öyle.
0: Ya bazı meslekler tabii ki belki yani bu da evrime geçti dönebilir.
1: Evet.
0: Yani.
1: En önce çevirmenler gidebilir mesela. Ha,
0: evet.
1: Dil çevirmenler
0: değişebilir. Şimdi şeyde de olmuştu aynısı, biliyorsun işte bilgisayar programları çıkınca da yeni meslekler doğmuştu aslında. İşte sosyal ağlar çıktı, yeni meslekler ortaya çıktı. Aslında bir bakıma bazı meslekler giderken yeni meslekler de getirebilir aslında.
1: Aynen öyle. Hı. Kesinlikle öyle. Çok güzel söyledin abi. Harika söyledin. O yüzden panik yapmaya, böyle değişik yorumlar yapmaya falan hiç gerek yok. Akışa bırakacağız, entegre olacağız her şeyle.
0: Evet. Mesela az önce arkadaşımız vardı içeride, Hülya, çekimdeydi. Sosyal medya uzmanı. Hı hı. Bundan 10 sene önce, 15 sene önce öyle bir title yoktu yani. Sosyal medya uzmanlığı diye bir iş yoktu yani.
1: Aynen öyle. Kesinlikle
0: şimdi
1: öyle.
0: Şimdi her şirkette vardır yani sosyal
1: evet,
0: medya
1: evet.
0: uzmanı.
1: Olmazsa olmaz. Ya. Çok önemli bir pozisyon ayrıca. Sosyal medya uzmanı şu anda çok, hatta ileri yüksek pozisyonlardan bir tanesi. Aynen. Eğer bir şirketiniz varsa.
0: İşte o zaman da bunu mesela içerik. Karşı olanlar vardı yine ama işte bir meslek doğurmuş oldu sonuçta. Yani.
1: Aynen öyle.
0: Bu
1: aynen
0: da aslında
1: öyle.
0: Bölük bakmak lazım.
1: Kesinlikle
0: evet. Bu demo konusunda çok ben de sıcak bakıyorum. Evet, bir hız kazanmak konusunda mesela şarkını yaptın sen, her şeyi bir orada bir test amaçlı demo üretebilirsin tabii.
1: Evet, çok hızlı bir şekilde şarkınızın aranjili, mixli ve masterlı. Halini duymuş oluyorsunuz. Bu çok iyi bir şey.
0: Bir sonuca varacağını önceden kestirmiş oluyorsunuz.
1: Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Çünkü elinizde 4-5 tane beste vardır. Hangisini öncelikli olarak yapmanız gerektiği konusunda size çok iyi fikir verebilir.
0: Evet.
1: Bu konuda mesela çok faydalı.
0: Güzel mesajlar oldu. Herkesi bu konuda hassasiyete davet ediyoruz.
1: milli takımı bulaştırmayın bu
0: yönden. Olumlu yönlerinden bakın ve milli takımı bulaştırmayın. Evet. Evet. Yıllar önce şimdi 2002'ye gittim ben. Kupadan çok bahsettik ama.
1: Bahsederim güzel. Bunlar güncel konular. Güzel konuşuyoruz.
0: 2002 senesinde bir radyoya başlamıştım yayıncılığa ve büyük bir radyoda. O zaman bu radyo değildim ben. Daha önce önceki radyomda. Ama ilk ulusal yayın tecrübem olacak. 2002 senesinde. Öncesinde üniversitede radyoda çalışıyordum. O günde Japonya-Türkiye maçı var 2002'de. Biz de yendik Türkiye.
1: Evet, evet, evet.
0: Benim de ilk programım yayında. Akşam yayına gireceğim. De heyecan var tabii ki, ilk yayına gireceğim ulusal bir radyoda, büyük bir radyoda. Türkiye kazandı Japonya maçını deyince yayın akışını değiştiriyoruz, eğlence moduna geçiyoruz dendi. Ben bir yandan üzülüyorum ya, bugün yayın yapacaktım ben yapamıyorum ama bir yandan da seviniyorum ya, o iyi ki yendik tabii, ona seviniyorum. Yani çok arada kalmışım, şimdi o anaya gittim bir anda. Zaten böyle haberleri görüyorsun sosyal ağlarda, öyle sanal dünyada, ne bileyim dünyadaki haberleri görüyoruz. Hep böyle motivasyon düşürücü çok unsur
1: evet,
0: var ya. Yani.
1: Evet evet maalesef ana akım çok medyada aynen
0: maruz
1: öyle.
0: Kalıyoruz yani kötü. Çünkü dünya şu anda bir savaş var bir, aynen, bir yerde aynen. Bir şey var. Yani hep böyle bir sıkıntı. Bunlara ihtiyacımız var aslında.
1: Aynen evet. Öyle kesinlikle yani. Öyle inşallah alacağız. Kötü şeylere karşı iyi şeyler de üstün gelecektir illaki.
0: Kesinlikle
1: sadece
0: inşallah.
1: Sadece kötüler kazanmaz iyiler yani kazanır
0: işte
1: her zaman.
0: Ya, harika. Şimdi istersen Sessiz Fırtına adlı şarkım vardı geçtiğimiz yıl yayınlamış olduğum. Biraz onu dinleyelim sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet İlyas Çalçıntaş konuğumuz Radyo D'de. Birazdan tekrar buradayız şimdi Sessiz Fırtına'yı dinleyeceğiz ayrılmayın. Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. 15.44 oldu saatimiz, günlerden Perşembe ve tabii ki Stüdyo T programımızın konuğu bugün İlyas Yalçıntaş ve sohbetimizin 3. bölümündeyiz ve zaman tabii ki hızla akmaya devam ediyor. İlyas, sabah hakikaten hızla akıyor.
1: Evet.
0: Bir saatimiz dolmuş neredeyse ama güzel keyifli bir sohbet geçiyor.
1: Zaman çok hızlı akıyor ama son zamanlarda bunu biliyoruz değil mi? Yani özellikle bu 2018-19'dan sonra bir şey oldu çok hızlı. Mesela hani bu Covid'in üstünden 7 sene geçtiğini inanabiliyor musun?
0: Değil mi ya?
1: Sanki 2-3 sene önceymiş gibi geliyor böyle ama bayağı hızlı
0: bu
1: geçmiş.
0: Acaba hakikaten gerçek mi? Yani bilimsel bir şey mi zaman hızlı geçmesi yoksa biz mi öyle hissediyoruz acaba?
1: Ama bu zaten ölçtüler bilimsel olarak artık dünyanın bir günü 24 saatten daha kısa hale gelmiş. Dünyanın dönüş hızı hızlanmış. Dolayısıyla zamanın hızlı geçmesi zaten göreceli bir şey biliyorsunuz. Hani zaman aslında teknik olarak bir yanılsama. çok hızlı geçiyor evet.
0: Evet böyle bir çok zaman bulamıyoruz çoğu şeyi yapmak için değil mi böyle yani.
1: Yetmiyor bir yetmiyor. 24 saat evet. Yetmiyor değil mi?
0: Hakikaten öyle. Evet. Normal hayatında mesela televizyon izler misin?
1: Yok televizyon izleme huyum çok yok. Hmm. Yani daha doğrusu şöyle içeriği kendim seçiyorum. Yani daha çok YouTube platformları yani çeşitli platformları kullanıyorum. Film ya da dizi seyretmek için. Ama ulusal kanal ya da böyle ana akım medyayı kesinlikle takip etmiyorum. Az önce senin vermiş olduğun örnek gibi zaten.
0: Anladım.
1: İç açıcı şeyler olmadığı için.
0: İşte bu da
1: biraz frekans düşürüyor yani.
0: Hem oradan tabii yaklaştık konuya hem de bu zamansızlıktan dolayı biraz yaklaştım. Evet yani oturup mesela bir şey izlemek saatlerce bakmak artık çok kolay değil. Ya tekrarına bakılıyor veya istediği zaman istediği içeriği izlemeye çalışıyor izleyiciler. Hı-hı. Sanıyorum sen de öylesin işte dediğin
1: aynen
0: gibi.
1: Aynen öyle. Ben daha çok spor müsabakalarının özetlerine bakıyorum. Yani işte bilgisayar oyunlarına ilgim olduğu için onların özetlerine bakıyorum. Daha çok işte profesyonel oyuncuları izliyorum yemek yerken vesaire falan. Hani çok daha fazla ekranla ilgilenmiyorum. Ama evde yani var tabii yani.
0: Güzel. Sporun bir parçası olma, hayatın bir parçası olması da biz ayrıca mutlu etti.
1: Eyvallah.
0: Bu da bir örnek teşkil ediyor aslında. Biz çünkü Radyo D olarak bütün gidebildiğimiz spor organizasyonları olmaya çalışıyoruz. Evet. İşte bu hafta sonu da yine arkadaşlarımız Çeşme'ye gidecekler. Orada Dünya Motosurf Şampiyonası var ve Türkiye'de ilk ayağı gerçekleşiyor. O da yeni bir aslında ekstrem bir spor, su sporları ama Türkiye ikinci kez ev sahipliği yapıyor. Yeni bir spor dalı oluşmaya başlıyor Türkiye'de. Biz de destekliyoruz. Birçok organizasyonda bisikletle, motosikletle olmaya çalışıyoruz. Farklı farklı triatlonlarda oluyoruz. İşte spor tutkunu insanlarla konuşunca yayınlarımızda ayrıca mutlu oluyoruz o yüzden.
1: Eyvallah. Ben tabii ki de çok önemli buluyorum. İnsanın genel yapısı itibariyle insan hareket etmek üzerine evrimleşmiş. O yüzden bizim oturmamamız gerekiyor yerimizde. Mutlaka hareket etmeliyiz. Hani öyle çok sert diyetler yaparak kendimizi mutsuz etmemize gerek yok. Yine istediğiniz ne varsa yiyin tabii ki de.
0: Hayata hareket
1: ama
0: katın
1: evet
0: yani.
1: Hareket katmak çok önemli. Yani o hareketi disiplin haline, süreklilik haline getirmek çok önemli. O yüzden koşular olsun, toplu koşular olsun, bisikletler olabilir, bisiklet seansları olabilir vesaire. Çeşitli özellikle aerobik egzersizler çok önemli. Mutlaka ağırlık tabii egzersizde yapılması lazım. Son zamanlarda tamamlanan, yeni ortaya çıkan bilimsel çalışmalar da gösteriyor bize. Özellikle bacak kaslarının insanın uzun ömrü ve genel sağlığıyla ilgili aşırı ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Hmm. Aşırı bakın yani çok önemli. Dolayısıyla kas kitlemizi olabildiğince korumamız lazım.
0: Hmm. Benzer bir sıkıntı ben geçtiğimiz aylarda yaşamıştım aslında. Hı. İşte kışın hakikaten çok hareketsiz kalıyoruz böyle. Genel olarak insanlar da işte iş hayatında, ofis hayatında fazla hareket edemiyor. Dışarı çıkamıyor ama kötü diye yürüyüşe de çıkamıyor. Bende de öyle bir sıkıntı oldu aslında. Böyle çok fazla ofiste kalmak, çok sandalye üzerinde oturmaktan dolayı bilgisayar başında.
1: Omurganız çökmeye başlar yavaş yavaş. Kalça fleksörleriniz de çekmeye başlar.
0: Aynen. Doktora gittim. Hani dedi ki ilaç filaç tedavisi öyle bir şey yok dedi. Yani tek dedi reçete yazabileceğim sana günlük dedi yürüyüş dedi.
1: Aynen öyle. aynen öyle. Kesinlikle öyle. Omurganızdan dolayı yaşıyorsunuz çünkü onlarınızı. Zaten insan bütün problemlerini omurgasından dolayı yaşıyor. Biz farkında değiliz biz hepimiz. Yanlış postürde oturduğumuz için, yanlış postürlerde, yanlış formlarda yürüdüğümüz için koştuğumuz için bunları bizim omurgamıza ciddi problem yaratıyor. Onun farkına olmak lazım. Çünkü insan ya belimde sadece kronik böyle bir fiziksel bir ağrı değil. Aslında omurganızın içinden geçen o hatlar, damarlar, ben tabii ki de doktor vesaire değilim ama tecrübe ettiğim kadarıyla söyleyeyim. Çok önemli. Kan taşıyor onlar. Bunlara sıkıştığı zaman hastalıklar da o zaman geliyor. Aslında hastalanmanızın sebebi omurganızdaki bir sıkışıklık.
0: Evet.
1: Alakasız hastalıklara davetiye çıkartabiliyor. Bunu tespit etmekte zorlanabiliyor kişi. O yüzden mümkün mertebe zıplayalım, koşalım, uçalım, ağırlık kaldıralım olabildiğince lazım. Yani bütün kesinlikle dünyada da bu çok yükseliyor zaten, popülerleştiği iyice.
0: Ben de hakikaten başladım bence o şeyden sonra. Doktor da onu dedikten sonra biraz daha işi ciddiyete vurdum tabii. Yürüyüşlere başladım hakikaten ama kendimi çok iyi hissetmeye başladım.
1: Çünkü en çok senin ve senin gibi işi olan insanların ihtiyacı var. Çünkü oturmak biliyorsunuz insanın hani devamlı olarak oturmak literatüründe yok. Yatma var bizde.
0: Doğamıza aykırı.
1: Aynen, doğamızda yatarak dinlenme var. Aynen. Yatmada var. Evet. Oturma çok fazla yok. Yani devamlı olarak hareket etmeliyiz. Çünkü o çok eski bir hikaye. Avcı toplayıcıya kadar gidiyor o sistem. Dolayısıyla bizim bu sistemi tekrardan canlandırmamız lazım. Çünkü şehir hayatı, günlük bu mevcut sistem vesaire falan bize bunları unutturmuş. Şimdi tekrardan hatırlamak lazım. Sanki öyle bir furyaya girdik dünyaca. İnşallah daha da çoğalır yani.
0: İnşallah biz de tabii sesimiz yettiğince, gücümüz yettiğince ve insanlara da, dinleyenlerimize de bu konularda böyle farkındalık yaratmak için böyle bir şeyler söylemeye çalışıyoruz.
1: Aynen işte organizasyonlara gidiyoruz. Öyle. Elimizden geldiğince nacizane tabii. Bana şimdi sen hayırdır lan doktor musun falan filan diyenler olabilir. Değilim ben, sadece uzun zamandır dikkat ettiğim bir şeyi paylaşıyorum. Sevenlerimize de son derecede şiddetli bir şekilde öneriyoruz.
0: Tabii gençlik de katıyor yani. Bak sen kaç yıldır hep aynı görüyorsun. Hiç yaşlanmıyorsun yani.
1: Evet, geriye doğru gittiğimi bile söyleyenler var. Benjamin Button misali. Çünkü öyle oluyor. Yani siz düzenli olarak antrenman, spor yaptığınızda vücudunuz, beyniniz, sizin zamanı işleme mekanizması değişiyor. Yani siz çünkü aslında dediğim gibi yaşlanmak diye bir şey yok. Değişmek var. Yaş almak diye bir şey aslında yok. İnsan değişir, yaşlanmaz.
0: Güzel bir bakış.
1: Aynen öyle. İnsan değişir, yaşlanmaz. Siz yaşlanıyorum, zamanım bitiyor, kendi kafanızın içinde kendi kendinize yapıyorsunuz aslında. Bu bir yanılgı. İşte düzenli spor, antrenman yaparsanız bunu zihniniz bu zamanı işleme konusunda tersine çevirebiliyor bunu. Yaşlanmayı tersine çevirebilmek mümkün yani. Ve bunun için ekstra böyle über şeyler yapmaya gerek yok. Teknolojiler, böyle ilaçlar, bir şeyler kullanmaya gerek yok. Gerçekten sadece dediğiniz gibi düzenli yürüyüşler bile, hafif ağırlık antrenmanları bile çok kısa sürede bu yaşlanmayı tersine çevirme reaksiyonunu başlatabiliyor. Ben kendi üzerimde denedim, vallahi çalışıyor. Haberiniz olsun.
0: Süper. Evet, şimdi İlyas Yalçıntaş'ın şu an bahsediyoruz tabii, görünüşünü de şu anda merak edenler vardır. Nasıl göreceksiniz? Şu anda arkadaşlarımız Radyo'da YouTube sayfamız için çekimdeler. Önümüzdeki günlerde bu programın tekrarını istediğiniz zaman izleyebileceksiniz, dinleyebileceksiniz. Radyo'da YouTube sayfamızdan izleyebilirsiniz. Muhakkak abone olun siz de. Önümüzdeki günlerde dediğimiz gibi sayfamızda yer alacak. Aynı zamanda podcast kanallarımızda da yer alacak. Artık teknolojinin nimetlerinden faydalanmaya çalışıyoruz. Aynen, her alanda. Tabii radyo doğasında biliyorsun sadece havadan yayın yapan bir mecra ama artık günümüz teknolojisiyle biz de o işte istediğiniz zaman dinlemek isteyenler için de birçok alternatif üretmeye çalışıyoruz. Bir yandan görüntülü, bir yandan sesli. Ayak uydurmak lazım ya.
1: Çok güzel yapıyorsunuz. Evet. Zaten böyle olması gerekiyor. İnşallah ben de izleyeceğim.
0: İnşallah.
1: Yayından sonra.
0: Harika. Evet. Kısaca özetleyecek olursak bugün işte Kuralsız'ı konuştuk. Henüz çok taze yeni bir şarkı. 29 Mayıs'ta yayınlanmıştı yaz başlangıcında. İlyas Yalçıntaş'ın yeni şarkısı. Muhakkak siz de playlistlerinize ekleyin. Zaten radyomuzda da önümüzdeki günlerde de sıkça kulağınıza gelecek. Klibi de çok muazzam. O da Dream Türk TV ekranlarında var aynı zamanda. Tabii. Ve video platformlarında da var. Oradan da izleyebileceksiniz. Ve yeni projeleri de gelmeye devam edecek İlyas'ın. Yine duygusal klasik tarzını üzerimizde hissettirecek. O çünkü gerekiyor her zaman hakikaten.
1: Aynen öyle.
0: O incirden bugüne.
1: Aynen öyle.
0: O hep arıyoruz yani.
1: Evet. Yani tabii dinleyicimden tabii yer yer şu tarz yorumlar, eleştiriler de alıyorum. Yani incir gibi, içimdeki duman gibi şarkılar bekliyorlar benden. Onların birebir aynısının benzerini yapmayı ben istemiyorum. Çünkü zorlayarak onların birebir benzerini yapmak zorlama beste olacağı için. Çünkü onlar zaten o dönemde çıktı. O zamana ait şeyler. Bir daha onları yaşatmak gibi, yani bu Fener Fenerbahçe'ye Alex'i geri getirmek gibi ya da Galatasaray'a Hacı'yı geri getirmek gibi bir şey olurdu. Evet. Getiremezsiniz. Evet. Mesela o dönemlerdeydi o çünkü. O zamanın futbol sistemi de başkaydı. Oyuncuların profili de başkaydı vesaire. O zamana ait bir şeydi. O zaman güzeldi. Şarkılar için de böyle ama tabii dinleyici değişmesini istemiyor. Hep istiyorlar ki hep aynı şarkı olsun ya da evet, aynı şarkının benzeri olsun. Ben elimden geldiğince çeşitlendirmeye çalışıyorum. Doğru. Alternatif, mesela az önce açtığımız Sessiz Fırtına, hı-hı, alternatif formda bir şarkı. Evet. Bunları da vermeye çalışıyorum. Belli başlı bir kalite çıtam var benim. Onun altına inmeye çalışmıyorum. Burada kaliteden kastım ne? Şarkıların üzerinde fazla çalışmak. Çok yoğun sürekli şarkı çıkarmaktansa şarkıların üzerine daha fazla vakit harcamak. Kaliteyi yukarıda tutmak. Çünkü kalite en önemli şey bence. En önemli şey, bunu kaybetmemeliyiz. Yani kalitesizleşirse bir şey, o zaman kaybetmiş oluruz onu. Mutlaka özenli bir şekilde çalışmalı ve kaliteli bir formda tutmalıyız şarkılarımızı. Dolayısıyla ana akım medya ya da işte sosyal medyaya ayak uyduracağız telaşıyla böyle biraz daha telaşlı şarkılar yapmamalıyız bence. Çünkü telaş, biliyorsunuz hani, evet, bozar tabii, genellikle tabii. Yani hani kötü olur, zorlama olur, belli olur o. Dolayısıyla ben içimden ne geliyorsa şarkılarımı dinleyicimle paylaşıyorum. Bazen eleştiri alıyorum, bazen seviliyor. Herkese göre valla teşekkür ederim ama dinleyiciye. Her açıdan yine şarkılarımı dinliyorlar. Konserlerime de geliyorlar valla. Bütün konserlerde güzel buluşuyoruz kendileriyle. Çok teşekkür ederim.
0: Valla tabii onlar da seni özlemişler zaten. Gelen mesajlardan belli. Çok bayağı mesaj aldık. Sahnelerin yine sanıyorum dolu dolu geçecek. O atmosfer tabii ki görmek gerekir yani. Muhakkak sevdiğiniz bir sanatçıyı kim olursa olsun muhakkak canlı sahnede izleyin ve dinleyin. Yani. O ayrı bir his oluyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: Yani. O sahnede dinleyiciyle temas kurmak ayrı bir özelliği
1: kesinlikle
0: vardır.
1: Kesinlikle öyle. Bizim için en mutlu olduğumuz, en güzel hissettiğimiz yer sahne. Her sanatçı sahnede bile tırnak içinde ölmek ister yani, öyle söyleyeyim. Çok önemli bir yer bizim için. Dinleyiciyle daha fazla buluşmak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bütün platformlarda dinleyicimizle buluşmaya gayret edeceğiz.
0: Harika. Konser takvimi dediğimiz gibi İlyas'ın ve tabii ki yapım firmanızın da Instagram hesaplarında duyuruyorsunuz zaten.
1: Kesinlikle,
0: oradan takip edebilecekler.
1: Takip ederlerse dinleyicimiz oradan bütün konserlerimizden haberdar olabilirler. Hatta konserlerimin hemen hemen hepsinde mutlaka kesinlikle konser sonrası fotoğraf çekimi ve dinleyicimle bu görüşme, kucaklaşma da yapıyoruz.
0: Harika, çok değerli. Az önce dedin ya, bir şeyi yaparken böyle aynısını yapmak istemiyorum. Farklılık gerekiyor, hı-hı, diye. Çok doğru bir tespit aslında. Hı-hı. Biz de hani doğru bir yaklaşım diye. Hı hı. Biz de çünkü öyle bir hissediyoruz. Mesela cover şarkılarda çok yaşıyoruz onu. Hı hı. Önceden bildiğimiz bir şarkıya bir cover yapılıyor ama böyle benzeri olunca, çok benzeri olunca bir anlamı olmuyor gibi geliyor.
1: Kesinlikle
0: farklı
1: öyle
0: olması lazım. Mesela senin o işte bir buçuk sene önce konuştuğumuz programda ki şarkı neydi? İstanbul'da. Hı hı. O da işte yine o yıllardan, eski yıllar, 90'lardan bir şarkı ama formuyla ve sen düzenlemenle, yorumuyla bambaşka bir hale sokmuşsun yani öyle şarkıyı.
1: Evet, hiç orijinali gibi değil. Aynen. Başka bir formda. Aynen öyle. Mesela alıp aynısını yapsak orada olmazdı. Farklı bir renk vermek lazım, farklı tat vermek lazım. Ya da işte dediğim gibi bir şey çok popüler ama hemen o popüler olan şeyi ben de yapayım değil. Ya zaten yapılıyor popüler. Evet. Ben yapmayayım popüler olanı. Hani ben içimden geleni yapayım. Dinleyici, evet yani çok fazla reaksiyon, çünkü ben hedefim şarkı çıkarayım hemen hit olsun, doğru, bir reaksiyon alsın değil. Yani güzel, bu hedefte şarkı yapmıyorum ben. İnsanların duygularına dokunmak benim ilk birinci hedefim.
0: Harika. Peki var mı hedefte yine bir ya da planların arasında bir cover şarkı daha önümüzdeki zaman zarfında?
1: Olabilir. Olabilir. Sevgili Gökhan Tepe'nin 99'daki bir albümü var. O albümden sevdiğim iki tane şarkı var. Onlar hazır. Bir takım ufak tefek teknik engellere takıldık gibi, şarkıların sırası da olmadı. O albümden iki tane cover şarkı gelebilir. Çok güzel şarkılar. Aa, o da sürpriz olsun çünkü
0: 99,
1: aslında
0: sanıyorum ikinci albümüydü galiba o. Evet,
1: ikinci olabilir. 99'a çıkarttığı, evet, bir albüm var. O albüm çok güzel bu arada. Zaten yine 90'lar 2000'lerden besleniyoruz, evet, konuştuğumuz üzere. Hani o konuya da isterseniz, evet, ufak bir girip çıkalım.
0: Tabii.
1: Kalitenin yine o zamanlarda çok yüksek olması durumu. Oralara gidiyoruz. Oralardan besleniyoruz. Geliyoruz. Güncel bir şekilde entegre ediyoruz. Harmanlıyoruz. Dinleyiciye bir daha buluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemlerde iki tane ya da üç tane cover şarkı gelecek.
0: Oo, güzel.
1: Bunları da Instagram'dan ben ufak böyle gitar videoları, reels videoları atıyorum, çalıyorum. Oradan ufak tefek fikirleri olabilir dinleyicin.
0: Vay, yine güzel sürprizler, müjdeler almış olduk.
1: Eyvallah.
0: Hepsini dört gözle merakla bekliyoruz. Şimdi tabi programın süresi doluyor. Dediğimiz gibi zaman hızlı geçtiği için radyoda evet. Da böyle bir şey var. Hakikaten. Son program bitmeden tekrar kuralsız bir kez daha çalmak istiyorum. Onunla veda edelim istiyorum. Geldiğin için çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Nazik davetin için çok kibarsın.
0: Her zaman
1: çok,
0: bekleriz.
1: Çok iyi bir insansın abi. Teşekkür ederim. Sohbetimiz çok güzeldi. Dinleyiciye de çok teşekkür ediyorum. Konserlerimize geldikleri için, şarkılara ilgi gösterdikleri için. Kuralsız şarkımı da umarım beğenirler.
0: Kesinlikle bence beğenmişlerdir hatta. Şimdi ilk defa dinleyecekler varsa bir kez daha çalıyoruz. Radyonuzun sesini biraz daha açın diyorum dinleyenlerimize. O duygu ritimlerini, duygusal modu bir hissederim yani. Aslında yaz mevsimindeyiz ama dediğimiz gibi ama o duyguyu her zaman içimizde tutan işte bu şarkılar oluyor aslında. İyi kaliteli şarkılarla mevsim yok bu olayın.
1: Aynen
0: her
1: öyle.
0: Zaman dinleyebilirsiniz.
1: Aynen
0: her
1: öyle.
0: Saat.
1: Aynen öyle.
0: İlyas akşamları dedi ama her saat
1: zaman dinlenebilir. Aynen öyle. Akşam da oldu diyebiliriz aslında. Zaten. Aynen. Dörtten sonra akşam üzeri artık. Duygusal
0: doğru,
1: moda geçildi.
0: Doğru artık sen dörtte paydos edenler var yani. Evet, iş akşam oluyor.
1: Aynen
0: için.
1: Öyle. Aynen öyle. Belki yazlık yerlerde dinleyecek olan insanlar
0: kesinlikle.
1: Vardır.
0: İlyas çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: Tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Eyvallah, görüşmek üzere.
0: Evet, İlyas Çalçıntaş bizimleydi ve şimdi ise yeni şarkısına dediğimiz gibi kuralsıza kulak vereceğiz. Burası Radyo'da. Sakın bir yere ayrılmayın.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
5: Aa, bak bak bak, ne çıkardı?
6: Kuralsız sokaklar tehlikeyle kol kola gezmeye devam ediyor.
5: Aa, açık da.
7: Kingrass.
8: Hadi çok fena.
5: Yılan derisinin kızartması geldi.
9: Bu var ya, tam deli iş ya.
5: Umma'nın gecesine bakacağız. Bey 39-53. En karanlık, en büyük tehlikeyi yaşayabileceğini düşündüğün sokaktır.
10: Dünyada böyle bir sokak da var.
11: Burada hiçbir şeye sinirlenmeyeceksin abi.
5: Amalfi kıyılarına gidiyoruz. İşte dünyaca konuşulan Amalfi sahilleri burası. Amalfi'de attığınız her adım, aldığınız her nefes parayla.
12: Bugün çok sıcakkanlı insanlara denk geliyoruz. Ama İtalyan çok az burada.
6: Kuralsız Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.

0: Yıllardır hep bir ağızdan söylediğimiz şarkılarıyla 9 Ağustos Pazar günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Organizasyon Çizgim Event. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
5: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
6: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam Net'ten alınır.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
6: Gerçek bazen görünmez olur.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.

helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

0: Hadi bay bay.
1: Bay bay.
0: Ben hiç uğramadım say.
1: Bay bay.
0: Yeni aşk mı? Tabii hay hay.
1: Bay.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

sulu gökyüzünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım. Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor.
2: Gece ateşin, gündüz güneşin.
1: 2 Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfitiyatro. 3 Ağustos Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiCredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
9: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
5: Fethi Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor. Gece ateşin, gündüz güneşin. 2 Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfitiyatro. 3 Ağustos Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: 2 Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfitiyatro, 3 Ağustos Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu, 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yeni bir haftada yeni bir Dream On'la karşınızdayım. Şimdi hep birlikte geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok iste kalan 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı bir düetle yapıyoruz. 90'lı yıllardan tanıdığımız Demet Sağaroğlu ve yeni neslin başarılı temsilcilerinden Melis Fiz ortak çalışması Aşk Perisi 10 numara.

0: Geri sayımı devam ettiren isimse iki yaka video klibiyle Ceren Sagı oluyor.
1: Canım da yaralar hatırımı

Dream On'da ilk üçteyiz. Üç numaranın sahibi, konserlerden konserlere koşan, çalışmaya tam gaz devam eden Manifest grubu oluyor. Toz pembe, en çok izlemek istediğiniz üçüncü video klip olmuş.

Bu hafta listemiz böyleydi. Bakalım önümüzdeki hafta dengeler nasıl değişecek? Unutmayın, karar tamamen size ait. Siz de en sevdiğiniz video klip bu listede yer alsın istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Paranızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net. Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sundu.
1: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
2: Çölle bahar havası var.
1: 7 Ağustos Cumartesi İF Beşiktaş. Organizasyon Hobosko. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Handikredi.

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
2: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
3: Çölle bahar havası var.
2: 7 Ağustos Cumartesi İF Beşiktaş. Organizasyon Hobosko. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları DreamTürk ve Radyo D.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

geçti benden sevdanın, geçti zamanı çağı, çoktan söndü.

Geçti benden sevdanın, geçti zamanı çağın, çoktan söndü.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et...

0: tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
7: Çölle bahar.
6: 7 Ağustos Cumartesi İF Beşiktaş. Organizasyon Hobosko. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları DreamTürk ve Radyo D.
8: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas.

0: Aralığı çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.

bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.

En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın

Alo, orada mısın? Beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bana ne kadar değer verdiğini biliyorum. Ben de seni seviyorum. Hem de çok, hem de

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.